Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış.

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yeri. Herkese günaydın. Bugün 29 Eylül Salı, haftanın ikinci sabahına sevdiğimiz şarkılar sakin ritimlerle duygu dolu bir başlangıç için Snow Trip'te günün ilk yolculuğu başlıyor. Ben Didem, mikrofon başındayım. Mutlu bir gün, iyi bir sabah dilerim herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Mmm, bu çorba aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
8: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

hava sıcaklıklarının hafta boyunca ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor. Haftanın ikinci gününde yurdun büyük bölümü yağışlı, yağış almayan yerleri saymak daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Güney Ege, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmı. Bunun dışında tüm bölgeler yağış alıyor. Yağışların Marmara'nın güneyinde ve Karadeniz bölgesinde zaman zaman çok kuvvetli olması beklenmekte, aklınızda olsun. Ayrıca rüzgar da Trakya ve Ege bölgesinde sert esecek. Tedbirli olmakta fayda var. Günaydın.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

uğurlama konusunda tereddüt ederken pikeleri kaldırmış, yazlıkları yavaş yavaş dolapların arka taraflarına göndermiş, hayıflanmaya başlamışken çizmeler, hırkalar, montlar hepsi apar topar dolaplardan geri çağrıldı. Eğer biz yazı uğurlamaya hayıflanırken sonbahar hiç beklemiyormuş, kapımızın hemen önündeymiş, dahası kış mevsimi bile gelmiş gibi hissettiriyor bu Eylül ayı bize. Sanki hava birkaç sayfayı birden çevirmiş gibi bu yılın kış mevsimi biraz aceleci gibi görünüyor. Bize de uyum sağlamak kalıyor. Şarkılar da bizi böylesi bir güne hazırlıyor. Bakın ne diyor. Çok.

0: başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
15: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Avrupa yakasında Haramilere 5 yol, Şirinevler Merter, Haliç Alıcıoğlu, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Kağıthane Ok Meydan hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında Ataşehir'de başlayan yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı boyunca etkili olurken, hem de Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi yoğun seyrediyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık, bu aşka.

Kuruculuğunun nedenlerinden bahsedelim biraz daha. Çünkü bilirsek yok edebiliriz, savaşabiliriz, öyle değil mi? Geçen gün karşıma çıkan bir yazıda diyordu ki en yorucu kısım işlerimizin kendisi değil aslında. Genellikle işimizin etrafındaki insanlar yorucu. Egolar, güvensizlikler, önce ben refleksleri. Bugün siz de belki iş yerinizdekilere biraz daha farklı bir gözle bakmak istersiniz. Daha iyi çözümlemek ve olumsuzluklarla baş edebilmek için. Şarkılar da bu sabah bize bunu öğütlüyor. Bazen başka açılardan da bakmalı diyor.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr. Umran Oto
4: Ekspertiz. Bu pasta aşmış. Kırmızı süt aşmış.
5: Kırmızı süt aşmış. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İnsan kimi zaman içinden kilometrelerce koşar ama dışarıdan tek bir adım bile atmamış gibi durur. Kimse bilmez sessizliğin içinde kaç kez konuştuğunu, kaç kez sustuğunu, kaç kırgınlığı kendi içinde tartıp hangisini yanında taşıyacağına karar verdiğini. Dışarıdan bakana aynı yerde dururuz gibi görünür bu yüzden. Slow Türk'te şarkılar bu sabah yine bizden hikayeler anlatmaya devam ediyor. Bakın ne diyor. Göz

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, Şirinevler Merter, Haliç Alıcıoğlu, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Kağıthane Ok Meydan hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında Ataşehir'de başlayan yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı boyunca etkili olurken hem de Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi yoğun seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3 bin...

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

Yeni günü sevdiğimiz şarkılar eşliğinde karşılamayı sürdürüyoruz. Aşkın Frekansı Snow Türk burası, ben Didem sizlerleyim. Siz de bu sabah günaydınlarınızı bizim aracılığımızla paylaşmak isterseniz bize bir mesaj yazabilirsiniz. 549 659 66 00 numaramız.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşün sınırlı olması kazalara yol açabilir.

0: reklam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Erkan Oğulturk'ta günün günaydınları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Sakarya'da Erdem iş arkadaşlarıyla beraber dinliyor. Patronları Şeyma Hanım'a armağan etmişler. Yalova'ya uzanalım. Seher bizi dinliyor. Sevgiler gönderiyor. Herkese güzel bir gün diliyor. İstanbul'daki kış havasından selamlar gönderiyorum diyen Kemal için de çalacağız bu şarkıyı. 549-659-66-00 siz de günaydınınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: mantıkla.
1: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: herhalde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bir taksi. Her güzele bir Mendus.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Snow Türk'te günün günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Belek'te, Antalya'da bir otelde bizleri dinleyenler var. Ofis arkadaşlarım Gamze ve Murat abiye gelsin. Bol gülümsemeli, enerjili bir gün diliyorum kendimize demiş Tuğba. Adapazarı'nda Sinan ve Oğuz bizleri dinliyorlar. Patronları Gökhan Bey'e armağan etmişler. Mersin'den Şirin içinde olacak şarkımız. Siz de günaydınlarınızı, kalbinizden geçenleri, iletmek istediklerinizi bize yazın. 549-659-66-00 WhatsApp numaramız. Alış-

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Ben Minju Uzay Biyoloğu olacağım.
3: Ben Dijital Arkeoloğu.

0: ekspertiz.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Reklam.
5: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Kamu spotu.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Şarkılarımız sabaha aşkla eşlik ediyor. Biz de günaydın Darla. Değerli yöneticilerimiz Sadık ve Aydan'a bir şarkı istiyorum demiş Efe. Bu yağmurlu salı günümüz şenlensin bu şekilde diyor. Tayfur Ankara'dan selamlar gönderiyor. Çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Ebru ofis arkadaşları ve şefleri Buse Hanım için istiyor. Onun doğum günüymüş. Nice yıllar dileyelim. Sağlıkla, mutlulukla, sevdikleriyle. Siz de bu sabah bizim aracılığımızla günaydın demek isterseniz bize bir mesaj göndermeniz yeterli. 549 659 66 00 numaramız.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt

Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister ol. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te sevdiğimiz şarkılar eşliğinde günaydınları paylaşmaya devam ediyoruz. Günün 10. saatinden herkese mutlu sabahlar. Antalya'da Görkem bu sabah da iş yerimizde sizin şarkılarınızla güne başlıyoruz. Herkese selamlar, tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum demiş. Fatma Nur ve çalışma arkadaşı Zeynep için çalacağız bu şarkıyı. Ve Şeyda da demiş ki tüm 112 İstanbul personeline iyi nöbetler diliyorum. Yağmur bize şans getirsin. Şarkımız sizler için olsun. 549 659 66 00 siz de günaydınlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Seviyorsan sebebi çok, sıfasız ve gemisi yok.
9: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Son Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Balıkesir'den Sinem iş arkadaşlarıyla beraber dinliyor. Herkese güzel bir gün dilemiş. Konya'dan Meral selamlarını göndermiş. O da iş yerinde tüm çalışma arkadaşları için istemiş. Eskişehir'den Onur ve Tuna ve çok sevdikleri için de çalalım bu şarkıyı. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun şarkımız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.512 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49, euro 55.68'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de, Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

Serin bir sabahı sıcak şarkılarla karşıladık Slow Türk'te. 29 Eylül Salı aşkın frekansında günün ilk yolculuğunu sonlandırma zamanı artık. Ben Didem, bana eşlik eden, benim eşlik ettiğim herkese kocaman teşekkürlerimle mutlu bir gün dilerim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: herhalde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Sezen Aksu Sarı Odalar'la radyonuzda ait Slow Türk'ten herkese merhabalar. 29 Eylül Salı gününü yaşıyoruz. Haluk Sarıtaş ben. Yine en romantik, en sevdiğiniz şarkılarla yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar diliyorum hepinize.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz. Her güzele bir
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Bu tatlı aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Mert Demir, Ateşe Düştüm'le geride bıraktığımız isimdi Slow Türk'te. Artık bu salı gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Slow Türk Top 20 listesinde de iki haftadır bir numarada olan isim Bora Duran Döndüm'le radyonuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyelim.
1: Merhaba Haluk Bey. Uzun zamandır size istek parça veremiyordum. Radyom bozuk olduğu için. Çok şükür kavuştum. Senenin ortalarındayız malum. Kötü bir sene geçti. Geçmekte hala da. Umarım sonu güzel olur. Güzel başlangıçlara gebe bir 2027'ye girmiş oluruz. Daha çok erken bunu dinlemek için biliyorum. Neyse sadede gireyim. Perdenin ardındakiler. Siz şarkısını biliyorsunuz, bir bayan söylüyor. Şu an aklıma gelmiyor. Duygularımıza tercüman olduğunuz gibi şarkımıza da tercüman olmanızı arz ederim. Çok teşekkür ederim. Sizi dinlemek bir ayrıcalık. Kolay gelsin.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Yalın akşamüstüyle Slow Trip'teydi. Sesli mesajlarda Sezen Aksu isteği var.
1: Haluk Bey merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Merhaba.
1: Sabırsızlıkla bekledim. Sizden bir istek parçam olacak. Sezen Aksu'dan Son Bakış. Çalarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim.

0: Sezen Aksu, Son Bakış'la geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan Doğulu'dan Pamuk şarkısını çalabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
2: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.512 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49, euro 55.68'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi daha.
1: İyi günler. Kolay gelsin Haluk Bey.
0: Teşekkürler.
1: Nasılsınız? İyi misiniz? Ben İstanbul'dan Sedat. Sizden Grup 84'ten Kaderimde Budam Vardı parçasını bütün elmas çalışanlarına gelsin. Kolay gelsin.

0: ki ölürüm hasretinle. 84 radyonuzun aydı, 12 Eylül oldu saatler. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek neymiş.
1: Almanya'dan herkese merhabalar. Şu anda yürüyüş yapıyorum ve bir taraftan da tabii ki Slow Türk dinliyorum. Halit Bey, istek parçam biri tutuyorsa şu anda elini, söyle bana aitsin sözleri olan o şarkı. Çok teşekkür ederim şimdiden. Herkese güzel bir gün olsun.
0: Rica ederiz, şarkı şu an Slow Türk'te.

0: tertiz.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İnan çok özlüyorum.
1: Çok özlüyorum seni. Radyonuz saydı. Slow Türk'te Koray Avcı isteği var.
2: Merhabalar. Yağışlı bir İstanbul gününden bizi dinleyen herkese selam olsun. Eğer mümkünse Koray Avcı'dan Sen şarkısını Doğu Bank 103'te bulunan Saat Hastanesi Mehmet Bey'e hediye ediyorum. Eğer bu şarkıyı çalabilirsiniz çok mutlu olurum. Umarım bizi dinliyordur. Eğer mümkün değilse sizin uygun gördüğünüz güzel bir şarkıyı hediye edelim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın, enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Elif Buse Doğan yangın yeriyle radyonuzdaydı. Solturk'ta İstanbul'dayız.
1: Kolay gelsin Haluk Bey.
0: Teşekkürler.
1: Şu an Ege İstanbul'da tedavi için ve sizi dinliyor araçla yolculuk yaparken. Onun için Blok 3'ten Kusura Bakma şarkısını çalmanızı istiyor. Eğer çalarsanız çok mutlu oluruz. Ona da moral olur. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Biz de çok geçmiş olsun diyelim ve hemen şarkıya geçelim.

0: Blok 3. Kusura bakma Ayla, radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez başkentimize gidelim. Ankara'dayız.
1: İyi yayınlar Halit Bey. Ben Ankara'dan Halime. Afra Adı İntikam'da şarkısını Çağan için istiyorum. Doğum günü kutlu olsun Çağan. Seni çok seviyorum.
0: Biz de mutlu yıllar dileyelim ve hemen şarkıya geçelim. Afra Adı İntikam'da Slow Türk'te.

0: Sertiz. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe

0: kördüm.
1: APO ömrümle radyonuzdaydı. Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkılar bu salı gününde sizlere ulaşmaya devam ediyor. Sesli mesajlar da devam ediyor.
2: Merhaba Haluk Bey.
1: Merhaba.
2: İstanbul'dan Hüseyin ben. Eşim Sevil ve 2 gün sonra doğum günü olacak kızım Nefes için İzel'den Kızımız Olacaktı adlı şarkıyı istiyorum. İkisini de çok seviyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Seni

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu yılın en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi Ankara Ekos Beni Ağla Radyonuz'daydı. Slow Türk'te Manuş Baba isteği var. İstanbul'dayız.
1: Haluk Bey merhaba. Yağmurlu bir İstanbul'dan sevgiler tüm Slow Türk dinleyicilerine ve sizlere. Manuş Baba'dan Bu Havada Gidilmez şarkısını rica ediyorum. İş arkadaşlarım ve Slow Türk dinleyicileri için olsun.

0: Aşk mezara kadar bu havada gidilmez. Manuş Baba geride bıraktığımız isimdi. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Haluk Bey merhaba. Almanya'dan selamlar. Stuttgart'tan Serkan ben.
0: Merhaba.
1: Gönül Çelen çalarsanız çok sevinirim. Tüm gurbetçilere gelsin. İyi yayınlar.
0: O zaman Teoman, Gönül Çelen, Slow Türk'te.

0: Afet Erroman neredesin de radyonuzdaydın. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Sizin vesileniz ile canımdan çok sevdiğim biricik aşkım, hayat arkadaşım, nefesim olan eşim Behzat'ıma onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sıradaki bir aşk parçasını ikimiz için istiyorum mümkünse. Kolay gelsin sevgilerimle Ebru.

0: kurallarını sunar.
1: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.

0: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Mmm, bu tatlı aşmış. Kreması süt aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori 1.

0: Salman Tin ve Fatma Turgut yerinde olmuyorlar radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda Gaziantep'teyiz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Aşkın Frekansı Aşkın Radyosu'na. Ben daimi dinleyiciniz Kezban Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çok yoğun bir yaz geçirdim. Uzun süre zaten sesli mesaj atamadım. Ara ara dinleyebiliyordum. Şükür kavuşturana diyorum. Gerçekten dinlemek çok güzel bir duygu, ayrıcalık diyorum. Sizden Madrigal'den Ne Zamandır Sendeyim. Bu şarkıyı Aşkın Frekansı'na tüm kalbini iyilik besleyenlere diyorum. En güzel şarkılar Slow Türk'te çalar.

0: Ben bunu da atlatırım. Saygımdan Bengü radyonuzun aydı. Slow Türk'te Yaşar isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Çok güzel bir program. Nostaljik şarkılar çoğunlukla 90'lar partisi gibi oldu. Yine o dönemlerin vazgeçilmez seslerinden, unutulmaz seslerinden bir tanesi olan Yaşar. Sebepsiz fırtınayı devam edelim istiyorum sizin için de uygunsa. Uzun yıllardır hayatımızda hep var olan bir Yaşar'ın sesi, iki sizin sesiniz hep var olacaksınız inşallah.
0: Çok teşekkürler. Şarkı şu an radyonuzda.
2: Gerilir büyür bir sebepsiz fırtına, kardeşidir umut aşkın kalan elinde avucunda. Gerilir

da bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade. Reklam.
4: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: yakamoz.
1: Yalın halbuki.
0: Gördün mü aşk?
1: Radyonun Saati günün son birkaç mesajına kulak verelim.
2: Merhaba Haluk Bey. Ben İstanbul Büyükçekmece'den Gülseren. Sizden Onur Atmaca'dan Oy Dedim şarkısını çalarsanız sevdiklerime ve Slow Türk ailesine teşekkürler.
1: Bir başka mesaj.
3: Selamlar Haluk abi. Seyfettin ben İzmir'den. Tarkan'dan Gittin Gideli parçasını çalar mısın? Teşekkürler.
1: Tarkan Gitti Gideli az önce çalmıştık. Sıradaki şarkıyı sana da armağan edeceğiz. Peki o şarkı ne? Başka bir dinleyicimize kulak verelim.
4: Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Şeyda ben. Günün son istek şarkısı da bizden gelsin. Biz de bugün Ajda Pekkan'dan Olur Ya şarkısını dinlemek istiyoruz. Çalarsanız seviniriz, kolay gelsin.
1: Gönderdiğiniz bütün mesajlar için çok teşekkür ederim. Sesinize, yüreğinize sağlık. Haluk Sarıtaş ben. Yarın 11'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları veya

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Her mevsim olduğu gibi sonbahar günlerine en çok yakışan aşk şarkılarını Slow Türk'te dinlemeye devam ediyorsunuz. Herkese merhaba. Saat 15 itibariyle bu şarkıların beraberinde gününüze eşlik etmek üzere. Ben Şeyma Şener. Mikrofon başındayım. Keyifli saatler dilerim.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Her ne kadar sonbaharı özlüyoruz desek de geçtiğimiz günler boyunca bu hızlı geçiş biraz şaşkına çevirdi bizi. Hızlıca sıcaklığın düşmesi ve yoğun yağışla karşılaştıktan sonra güneşli havayı sevenler bu kadar mıydı, bir daha pastırma yazı yaşamayacak mıyız bu sene diye merak ediyorlar ve bunun araştırmasını yapıyorlar biliyorum. Hemen biz söyleyelim çünkü meteoroloji tahminlerini paylaştı. Bu yılki pastırma sıcaklarının 1 Kasım'la 10 Kasım tarihleri arasında yaşanacağını tahmin ettiğini söyledi yetkililer.

0: piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.366 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49, euro 55.66'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.546, çeyrek altın 11.100 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Salı akşam üzeri yaklaşırken zamanınız nasıl geçiyor? Hemen bir soralım. Akşam telaşı yavaş yavaş başlayacak. Belki mesaileri bitirebilmek için işleri yetiştirme hızınız artacak. Bakalım sizin için nasıl geçiyor zaman? Kimler nerelerde dinliyorlar? Anladığınız üzere hemen mesajları yazmaya başlayabilirsiniz. Bugün Slow Türk'ten duyurmak, paylaşmak istediklerinizi yazın. Ben de birazdan mesajları yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yeni Bosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Gül gününde kimler neler yaşıyor, kimler radyoları başında, hemen mesajlardan öğrenmeye başlayalım. Öncelikle Gül ulaşmış. Bugün atandığım yeni evimdeyim. Memlekettekilerle görüntülü konuşurken her zamanki gibi arka fonumuzda Slow Türk açık. Sizi dinlerken ruhum dinleniyor. İyi ki varsınız demiş. Yeni başlangıçlara da yine bizimle adım atan tüm değerli dinleyicilerimize başarılar, bol şans dileyelim. Öncelikle de Gül'e tabii ki. Hemen numaramızı tekrarlayalım. Şarkımıza geçerken sizlerle paylaşmak istediklerinizi yazın, gönderin, okumaya devam edeceğiz. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bir devlet hastanesi eczane birimi olarak bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Mesai bitimi yaklaşırken yine Slow Türk dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı titiz çalışmayı huy edinen Serpil Savaş'a armağan ediyoruz. Hayat kısa, her şey olacağına varıyor demişler. Kısacık mesaja aslında bir sürü hayat dersi sığdırmışlar. Teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyoruz. Her ne işle uğraşıyorsak, mesleğimiz ne sektörüyle ilgiliyse hiç fark etmez. Ona titizlenebiliyor olmamız kendimize duyduğumuz saygı.

0: piyasası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.321 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.62'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.546, çeyrek altın 11.100 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Her geçen dakika daha da kalabalıklaşıyoruz. Hemen mesajlara devam edelim. Sultan Gazi İstanbul'dan Pınar, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim Anıl için istiyorum diyor. Bu yağışlı günde işimin başındayım. Sizlere Sultanahmet'ten kulak veriyorum. Aşçıyım, yoğun tempolu bir günün ardından sizleri dinlemek çok keyifli. Sıradaki şarkı tüm meslektaşlarıma gelsin demiş dinleyicimiz Zeynep. Çok da güzel bir mesleğiniz var. Kolaylıklar diliyorum. İzmir'den devam edelim. Erkan yazmış. Sizleri günde tam 16 saat severek dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve şarkımızı sizin için de gönderiyorum.

0: kurallarını sunar.
1: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
5: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
6: Skoda servisim, beni anlarsın.
4: 4 numara.

2 numara. Bir numara. Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende... Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Of.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bir taksi.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
7: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
8: Reklam.
9: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saatler 17'yi geçti, bir kısmınızın mesaisi de tamamlandı diye tahmin ediyorum. İşini bitirenlere geçmiş olsun, hala çalışanlara kolaylıklar. Nereden dinliyor olursanız olun, ben Şeyma Şener, Slow Türk'te akşamınıza eşlik etmeye devam ediyorum. Hemen yeni mesajlara da bakalım. Antalya'dan Ceyda Küçük Yaman, her gün mutfakta yemek yaparken sizi dinliyorum. O kadar iyi geliyor ki sizi dinlemek, teşekkür ediyorum demiş. Biz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin, şimdiden de afiyet olsun. Ceyda, Çanakkale'de yaşayan arkadaşı Aycan için istiyor gelecek şarkımızı. Bir başka dinleyicimiz demiş ki, keşke insanlar sorunlarını konuşarak çözebilse, biz küstük, keşke böyle olmasaydı. Barışmanız dileğiyle çalalım öyleyse sizlere de.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın.

0: Müşteri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz,

0: Her petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
1: Sensat.com.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

Yavaş yavaş mesajlarda da sona doğru yaklaşırken Trabzon'dan selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var. Sıradaki tüm şarkılar Eskişehir'den Yavuz için gelsin. Çok zaman geçti ama sen geçmedin demiş. Unutulmayanlara çalalım öyleyse, bunu da ben eklemiş olayım. Kütahya'dan bir dinleyicimiz. Serviste dinliyoruz, eve gidiyoruz. Sizlere selam vermek istedim. Bugün mesai bitiren tüm arkadaşlarım için sıradaki şarkıyı istiyorum diyor. Eve dönüş yolunda olan herkese çalalım. Bir kez daha iyi yolculuklar dileyelim.

0: Fiyatlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

Ve bugün son mesajımız Çanakkale'den, çok da güzel bir şarkı istemiş Cihan Bey ama istek çalmadığımız için ben size sıradaki şarkımızı armağan etmek istiyorum. Cihan Can ve Çanakkale'den dinleyen tüm dinleyicilerimize gönderelim sevgilerimizle.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Reklam.
10: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yağmurlu bir eve dönüş trafiğinde daha en keyifli şarkılarla programımızın son saati başladı. Biliyorum ki stresinizi azaltacak, yolculuğunuzu keyiflendirecek şarkılara ihtiyacınız var. Böyle bir havada her zamankinden daha çok. Öyleyse müziğinizin sesini açın ve buyurun şarkılarımıza eşlik edin.

0: Kral.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntı

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Tabii en çok konuştuğumuz şey hava oldu son iki gündür. Çünkü olağanüstü durum diyebiliriz. Birden bu kadar yoğun yağışın olması ve sürekli uyarılar gelmesi bizi de bunu konuşmak zorunda bıraktırdı. Şimdi yine AKOM'dan dikkat çeken bir uyarı daha var sevgili dinleyiciler. Düne kadar çarşamba günü boyunca da yağışların etkili olacağı, sonra biteceği söyleniyordu. Ama haftalık hava tahmininde bir değişiklik ve İstanbul için yine bir uyarı var. AKOM'a göre dikkat çekici gün İstanbul için 2 Ekim Cuma olarak açıklandı. Gerçekten yoğun yağışlı bir gün bizi bekliyor. Yağış miktarının metrekare başına 20 ila 50 kilogram arasında gerçekleşeceğini öngörmüşler. 3 Ekim sağanak yağış geri gelecek.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 29 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.40'lık düşüşle 12.291 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.58'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.544, çeyrek altın 11.098 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %80 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde aralıklı yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Mertel, Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkisini sürdürüyor. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları her iki güzergahta yoğun seyretiyor. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyretiyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı akıcı. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL.

0: Petroller Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
2: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Geldik Salı programımızın da sonuna sevgili dinleyiciler. Hafta ortasına yaklaştık. Yavaş yavaş hafta ve ayı bitirmek üzere ilerlerken yarın yeniden buluşalım. Keyifli bir 4 saat daha geçirelim isterim. Çarşamba günü saat 15'te ben Şeyma Şener. Bunun için tekrar Slow Türk mikrofonunda olacağım. Buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla yatsan mağazaları

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Salı akşamından herkese merhabalar. Günün telaşı yavaş yavaş geride kalırken şimdi biraz durup kalbimizin sesini dinleme zamanı. Belki bugün birini düşündünüz, belki yıllardır söyleyemediğiniz bir cümle vardı içinizde. Belki de bir ayrılığın sessizliğini taşıyorsunuz hala. Ama aşkın güzel tarafı şu: bazen hiç beklemediğiniz bir anda gelir, bazen de çok uzaklarda sandığınız birini yeniden karşınıza çıkarır. Ben Selim Altın, bu akşam yine aşkın, özlemin ve ayrılığın, ayrıca kavuşmaların şarkılarını birlikte dinleyeceğiz. Salı akşamınızı Slow Türk'te en güzel şarkılarla güzelleştirmeye geldim. Hepimiz için güzel ve keyifli bir akşam olması dileğiyle diyerek şimdi bir açılış şarkısı.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre güneşten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: partiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Eğer petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Bu tatlı aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
10: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
11: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 29 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.40'lık düşüşle 12.291 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.58'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.544, çeyrek altın 11.098 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3-

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Bazı insanlar hayatımızdan gider ama kalbimizden gitmez. Aradan aylar, hatta yıllar geçer. Bir şarkı çalar ve bir anda kendinizi yine onun yanında hissedersiniz. Bir bakış, bir koku, bir sokak. Geçmişten küçücük bir şey koca bir özlemi yeniden getirir. Belki sen de bu akşam birini özlüyorsun. Belki aramak istiyor ama gururuna yeniliyorsun. Belki de artık geri dönmeyeceğini bildiğin halde kalbin hala kapının çalmasını bekliyor. O zaman bu akşam çaldığımız tüm aşk şarkıları sizlere gelsin sevgili Slow Türk dinleyicileri. Ve tabii ki yine keyifli güzel şarkılar seçtim sizler için. Ama ne yapıyoruz öncesinde? Bu saati tamamlıyoruz. Birazdan 20. saatte ben Selim Altın tekrardan sizlerleyim.

0: Eşel'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saatler 20'yi geçti. Akşam biraz daha derinleşiyor şimdi ve insan günün gürültüsü azaldıkça kendi içinde sesleri daha fazla duymaya başlıyor. Bazen bir ayrılığı, bazen söylenmemiş bir kal kelimesini, bazen de artık geri dönmeyeceğini bildiğimiz birini düşünüyoruz. Ne garip değil mi? Bazı insanlar hayatımızdan çıkıyor ama hatıraları hiçbir yere gitmiyor. Bir şarkıda karşılaşıyoruz onlarla. Bir sokakta, bir kokuda, bazen de gecenin tam ortasında. Eğer sen de bu akşam birini özlüyorsan bil ki yalnız değilsin. Şimdi Slow Türk'te çalacak tüm şarkılar söyleyemediğin duygularını anlatacak. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, burası Aşkın Frekansı Slow Türk. Mikrofon başında ben Selim Altın, sizlerleyim. Öyle.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı

Bu güzel salı akşamında sizler için keyifli şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Ben gitsem de hala mesaisi devam eden, işinin başında olan birçok dinleyicimiz var. Onlara kolaylıklar gelsin diyelim. Yarın 19'da yani aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr